0: برین دقیقه
1: کارخانه یا که خاندانلر خولسده اتکن ارقلردن آقب چکایتکن چکند سولر یا که یاغن سولره آقنده
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'qituvchilar uchun yangi imtiyozlar e'lon qilindi. Abituriyentlarga birinchi yo'nalishda super kontrakt asosida o'qishga ruxsat berildi. O'zbekistonda avtomobil ishlab chiqarishda Kobalt yetakchilik qilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

Aldım da uçurup böreyim valla adam gerçekten köyül verdim o da sen. Ya ki elektrik eketi yapmam buzulgen maşin yani. Birbirimizin hürmeti yok. Lakin cuma günleri, cuma günü hamma birbirine yol verge, salam verge, hamma korakanı yok valla diyor. Ütün hoca ki yaptın sen. Üzüz ütün hoca ki. Sarkı dedim, bulilerin hoca ki lerdi. Cuma'da vay, maçlarla kirganda bir-birini tuflilarni to'g'irlab qo'yib, bir-birlariga loshkalarni berib olsa, rahmat birodar, rahmat. Bunisiga berib olsa, ayyomlaringiz muborak bo'lsin, voy. Nasıl o'xshatishadi? Lekin bular hammasi juma kuni abedgacha. Abeddagi o'sha ahvol edi. Shanbadan shu narsa yo'q. O'sha haligi. Tumyoq, tumyoq.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Ha bu korovullikke işke kirip sen deyip eşittim. E iş cadvalı kanakayken.
1: Bir gün uklaysan, iki gün dem alırsan.
0: Ha çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

tekrar özgeçe sen bulaksan duaların içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni o'zingdan

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın. Ha bu korovullikke işke kirip sen deyip eşittim. Ha iş cadvalı kanakayken.
1: Bir gün uxlaysan, iki gün dam olasan.
0: Ha çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

bolsun, yüzlerde nur bolsun. Minta adıl var, gerekmez. Bitap olsun, zor bolsun. Yarın güzel, hur bolsun.

0: Tebolsun, zor bulsun.
1: Oraya donadı reklama.
2: Uçatgen uçlik. Uçtası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksus sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
3: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 123-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- ko'rsatilgan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: Men Toshkentda birinchi marta butikka kirdim. Yozda ham bilyok yerdik biz. Bitta boy akamiz yur jama kiyintiraman seni. Bir butiklarga olib kirib jama deb metimdan ushlab oldi. Boyga farqi yo'q, qaytadan bizga shu yuradi. Hali kiyim qilib bermoqchi bo'lgan odam kepi yuradi-yu. Qaytdan kelding, qachon kelding? Beshariq tinchmi? Endi kiyin, kiyinishingiz kerak. Ha, aka yuribmiz. O'zingizda nima gap, aka? Ish qilib sizni urib dum boqib qo'yardi. Kiyim magazinchiga bor, bunga bir chiroyli kiyimlardan nima qilib bering dedi. Ha, bo'ldi deb turib ketsa, endi men xayolimda o'ylayman, hammasini tanlab olaveramanmi? Desam haligi magazinchi chaqirib quloqiga aytib qo'yadi. Nimani aytayotgansan haligi astatgaday narsalardan qara, kalta bo'lib qolgan narsalaringdan qara, hech narsa qilmaydi kalta bo'lsa ham. Endi mana alohida yechinadigan joy bor-u, o'sha yerga kirdim. Yechinib haligini kiyimini shunday kiyib chiqdim. Haligi urus xotin shunday kirdida, haligi men yechingan juda eski kiyimlarimni ko'rib, butikda buncha odam yo'q-u deyapti. Yana qidiryapti, kimdir qolib ketdimikin baytda deyapti. Chiyaga ishchi deyodi. Haligi o'ris xotin menga qarayaptidi. Mana shuni hammasini hozir senikimi dedi. Siz qarab turasiz deb shunday kiyib chiqdim. Endi qarovda umuman hech narsa yo'q. Menga qarab shuni kiyvardingmi hozir dedi. Uni ustidan ana, mana uni ustidan mana. Onam rahmatli Dubayga ketyapman desam, biz so'roq kiyib olaver bolam. Dubaylarda ham biz so'roq kiyib olaver bolam. Telpagingda sharpingda o'ra, makam o'ra. Dubaylarga ham biz kiyinib ketardik telpaklarda.

yoksin. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevardingda keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuch

tamam 20 yaşta. Şundan son gurbetten boşa genim yok. 40 mı 50 mi türmeydi başta. 20'den keyin

0: Çındı.
1: Çınma gençe.
0: Ungeyem çıntır varamız. Ha bu karavullikke işke kirip sen deyip eşittim. E iş cadvalı kanakayken.
1: Bir gün uxlaysan, iki gün dam olasan.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: Yaşayın, berekeller rahmat. Qo'ng'iroq bor 71-203-10-65 quloqchini tutturasiz. O'zganalar Mahmudov domlaga ism qo'yganmiz. Qisqa londa gaplashsak vaqt ko'proq yetadi. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Qodir aka. Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Men ham vodiydan qamadanman Andijondan.
0: Xo'p.
1: Bu akamizga ishlariga omad tilaymiz. Ijodlariga hech qachon ko'z tegmasin, jonli ijro qo'shiqlardan hech qachon tortmasin, ovozlari xalq xizmatidan hech qachon tortmasin, el nazardan qolmasin deya o'zganlar kani shogirdlarni ichida taniqli shogirdlar chiqqanmi san'at yo'lida yo endi chiqaryaptimi degan savollarimiz
0: bor. Bo'ldi, shunday rahmat, salomat bo'ling. Domlani yo'llarida yurgan shogirdlar bormi? Endi hozir o'g'illar yonlarida yana boshqa shogirdlar bo'lsa aytib o'tarlar. Domla, shogirdlar bormi oldingizda hozir?
2: Hozir oldimda o'g'lim Sherali ismlari. O'sha shogirdimda endi
0: qo'shiq aytadilarmi?
2: Yonimda turibdi, unga na dutor chalishdi yoki tor chalishdi o'rgatganimiz yo'q. Bizga birortasi o'rgatmaganmiz.
0: Sizga o'xshab bu ham o'zi o'rgandi.
2: Yani yonimga kirib chop ketaverdi.
0: Voy tavba, shunaqasi ham bo'lar ekanda. Yonma-yon yurib eshitib. Endi tanbur o'rganganingizga qoyil, tanbur nota bilan boshqa bilan o'rganish kerak. Bu murakkab soz deymiz. Har kim ham chala olmaydi tanburni. Tor rubob chalganlar hammasi ham tanburni chala olmaydi-ku. Buni tanbur chizig'i, boshqa degan gaplari bor. Siz shuni o'rganganingizga qoyil, tanbur chalib aytayotganingizga qoyil. Besh baho. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum, Bahodirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
3: Salomat, yaxshi keldi. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Hurmatli mehmonlarimiz, rahmat, maza qilib eshityapmiz. Ovozlar joy, yoqimli Mishrali ekan. Qarilar ham maza qilyapti, jonli eshitib, jon kirib hammamizga. Yoshargandek bo'ldik. Bahodirxon, mehmonlarimiz xush kelibsizlar. Ilohim sog' bo'linglar, ovozlarga ovoz qo'shilsin. Martabalar bundanda baland bo'lsin hamisha. Andijonga Tursunboy otaman, sizlar uchun duodamiz hamisha. Sog' bo'linglar, rahmat bolalar.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Vodiydan Andijondan qo'ng'iroq qilishib, mana tilaklarni sizlarga bildirishyapti. Toshkentda shunaqa joy bor ekan, jonli aytadigan joy bor ekan. Biz ham chiqsak yararmikimiz shularga deb qo'ng'iroq qilishadi, yuborishadi. Nega yaramaysizlar? Yaraysizlar. Juda o'tkazib chiroyli aytyapsizlar. Qadirdonimiz Botirjon Ergashib, shoir do'stimiz, mana shu domlani bir eshitib ko'ring deb iltimos qildilar. Sanalarni kelishdik, kunlarimizni qaradik, domla 3-4 ta narsa jo'natdilar, eshitsam juda maza ekan. Darov kelingda dedim. Bo'ldi, yo'lga chiqamiz dedilar. Xo'p, assalomu alaykum ustozimiz, o'zganali hofiz bilan faxrlanamiz. Biz shogirdlari, yaqinlari baxtiga uzoq umr ko'rsinlar. Ustozga salomimizni yetkazib qo'ying Bahodir aka. Shogirdi Dilshodjon bo'laman deb yozdilar.
2: Dilshodjon,
0: o'zimiz. Ha, mana xo'sh shogirdlar haqida gap ketdi.
2: Hozir shunday to'xtiradi, ha.
0: Ha, Dilshodjon nomlaridan yetib kelgan ekan. Qo'ng'iroq olamiz. Assalomu alaykum, labbay.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Assalomu alaykum, ustoz domla, yaxshimisizlar? Shashmay keldingizmi? Qashqadaryodan Abdug'ani bobo.
0: Labbay.
4: Rahmat. Endi eshitdik, tajriba holingizni eshitdik. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu martabangiz ulug' bo'lsin. Sizlarni bilyot hokimingiz qanday bo'lsa, Qashqadaryo hokimi ham shu san'atga ummat qizi qo'ysan odam. Shularni umri uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling. Mana hozir Xayrulla Bozorov haqida gap ketdi, hokim haqida. Boshqa tumanlarimiz, viloyatlarimiz hokimlari ham xuddi shunday deb bilamiz. San'atga, madaniyatga ahamiyatlari katta. Ular ham shu yerda, bu yerda ko'rinmayotgan, qolib ketayotgan hofizlar, san'at ahli bo'lsa, biz bilan bog'lab berishsa, biz ularni ommaga olib chiqib tanishtirib boramiz. Juda ham soz bo'lardi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon.
0: Labay domla.
5: Yaxshimisiz? Domla degan ism, rahmat. To'g'ri, men ham domlaman, tasviriy san'atdan, ya'ni rassomman.
0: Juda ham soz, musiqa bilan bardi. Ha.
5: Do'stimizni ishlari ham san'at. Bu do'stimiz haqiqatda xalq ichidan chiqqan xalq artisti deb tasavvur qilaman o'zimcha.
0: To'g'ri.
5: Umrlari uzoq bo'lsin, ishlariga rivoj tilayman. Rahmat.
0: سلامت بولین امان بولین خود دوشونده تصویری سنت مه باشقه مه همه سه سنت دیگر نام بار ایچه ده سنت بلن بالغ سزیم چیزگلر ایزنه صورتلر ایزنه کورب ایچه نه اقیمز تاپمز که سنت اثرانه ایلغی قولمز نمه حق ده گپ گدید کلیگینه مالا بو خوشقلرمز دیم کی موسیقلرمز دیم ایلغیمز بدرمزگی سینگیده کوزمزو قوانترده و بزنه اقلمزو اتکرلشتره شون چون خوشق کی همه سه سنت بلن بالغ رسام داملمزگیم رحمت امان بسلر ساعتلرن توغرلا والمز انا اونده گین دوام ایتمز
6: برین دقیقه
7: کارخانه یا که خاندانلر خولسده اتکن ارقلردن اقب چقیاتکن چقند سولر یا که یاغن سولره اقنده
6: Olam 60 soniya ichida.
8: Yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini oldindan onlayn to'ldirish imkoniyati yaratildi. Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh prokurorlari terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladi. Amerikalik olimlar 12 yoshga kelib smartfonli bo'lgan bolalar ovqatlanishda buzilishlarga ko'proq duch kelishini aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Vodiyda o'zganali hofiz deganimiz bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz.
9: Demagin har so'zni kim o'rnini bilmasdan turib

Sengene ulaştım, sengene birdim. Fakat gamlı tuttum, fakat dert azar. Közlerinde farzan, teşvişim kürdüm. Azabından miras, saçındaki kar.

0: Tun kezaman yolg'iz, boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak, quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon
1: soyang

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniye